sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedin. Ni vona mayansı.